Korkma söylemem adını kimselere duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteli

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Ksantik Havala Yolu, Çeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.

Bir saat sensiz iner ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü aya yüydün. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana.

sazım yalnızlık çaldı. Derdi veren çekmiyor, derman nedir bilmiyor. Bu dert böyle

gece hastalığından hiç eser yoktu. Her yerinden yaşam ve canlılık fışkıran birine kanser olduğunu nasıl bilersin? Baba, söylemek zorundayım. Bilmem ne içirilecekti. Bilmem nesi çekilecekti. Onu tüplere, hemşirelere, hastane odalarına, o korkunç ağrılara teslim etmeme saatler kalmış olmasına rağmen söyleyemedim.

Belki cesaretim yoktu seni sevmeye. Belki de hakkım. Oysa binlerce kez can vermiştin uğrunda. Benim için dünyayı yakıp geçmiştin. Yüzüme vurmadın hatalarımı. Hoyrat akan gençliğimi sığdıramadın el avucu. Kaç kere, kaç kere kapanıp dizlerine ağlamak istedim. Ben seni hiç hak etmedim. Şimdi volkanlar patlıyor kalbimin zulasında. Seni vurduğum kurşun beni yakıyor. Ah benim aptal kafam. Bunları nasıl yaptım? Sen ki özlemlerimdin benim. Görülmemiş düşlerim. Ve belki de ilk öpüşlerim. Şimdi sarıp acıları yüreğime bir nefeste çekmek istiyorum. Bir kalemde silmek. Saat gecenin üçü. Belki de beşin ne fark eder? Üzerimde yaş günümde aldığın gömlek var. Radyoda sevdiğin şarkı. Elimde resmin. Gümüş çerçevede yüzün sanki bana gülümsüyor yeniden. Umutlanıyorum. Sonra yanlışlarım geliyor aklıma. Yanılışlarım. Hangi birini affedeceksin? Dönebilsem diyorum. Hani belki, belki diyorum. Sahi unutabilir misin? Beni affeder misin? Bir telefon açmaya bile yüzüm yok. Yüzüm yok kapına gelmeye. Seni seviyorum demeye lüzum yok. Geç anladım. Sevmek yürek istermiş. Sevgi emek. Ben seni hiç hak etmedim. Yine pişmanım. Tıpkı öncekiler gibi. Beni Allah affetsin. Beni Allah affetsin.

Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter sözünün bir kamyon yükü anlam taşıdığı günlerdi. Kaldırımlar toz ve kağıt topakları, Ankara'nın sonbahar yaprakları, ayvalar sarı, hüzünler olgun, yaz yorgunu gövdeler serili betonlarda. Ben yanımda çok acıklı, epey yol üstü sözler getirmişim. Sanki terk edilmiş bir viraneyim, her yanım dağılmış, yıkılmışım ben. Saçlarımı süt mısırı örgü yapmış, bir al yüz koca göz görüyorum. Sanki o tehlikeli yolun başındayım, aşka geliyorum. Ama yanıma hep köy zıvgıtlı sözler almışım. Arabesk kalıyorum her kent soylu aşkın karşısında. Bir kulunu çok sevdim diyorum, o beni hiç sevmiyor diyorum. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor diyorum.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıldığı

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldarsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakalım, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri...

sıcak. Anne kum, oku anne, yoruldum. Saatimiz kaç? İkindi indi anne, çöl sıcak. Bizi akşam haberlerine yetiştirmesinler, söyle onlara. Gece güzel anne, sen ve ben anne, böyle güzel. Oku anne, ağrımız dinsin, söyle bir de melekler gelsin. Rüzgar anne, beni tut, dün dünde kaldı, hadi unut. Say ki ikimiz için bu dünya. Anne ışığa tut saçlarımı, anne nura, anne bir adım daha. Bakarsın sonrası, Sidretül Münteha.

bir çocuğum ben. Saçları kara, gözleri kömür. Bizi bir ömür unuttular anne. Al beni koynuna, sen aşktan da sıcaksın. Dünya kandırmadı beni, kandırırsan.

Uyku anne. Yoruldum. Gün düşüyor, yol uzuyor. Ellerime masallar konuyor anne. Kuşların isimlerini öğreten sabretmeyi de öğretiyor. Ben toprağı seviyorum anne. Gazeteler gibi aldatmıyor. Büyük meydanlar, kuleler, heykeller gibi üstüme düşüyor.

sonrası elest. Çocuğum işte, aklım bu kadar eriyor. Anne ağlama, beni koruyan bütün yıldızları koruyor. Ne su karışıyor baldırana, ne baldıran şifa oluyor. Her şey yerli yerinde duruyor. Saat anne, galiba saat geliyor. Hadi dayan, dayan anne. Cennetin yolu buradan geçiyor. Anne sıcak,

Dara acı çiçek açmazmış gülüm, varsın açmasın. Sen kalbimde filizlenen en kırmızı şarkısın. Hayat savaşanların ganimetidir gülüm. Sen varsan yanımda, ölümü ben öldürürüm. Sen ki soğuk uykularımın sırtında battaniyem, dört duvara tıktıkları düşüncem, temiz çamaşırım, sigaram, geçmeyen öksürüğüm, mapusluğum ve özgürlüğümsün. Sen zor günde sırtımı yasladığım namusum, can yoldaşım, helal ekmeğim, sıcak aşım ve dualarımın bismillahısın. Sen eşkıya gecenin apaydın sabahısın gülüm, beni gözleriyle vuran aşksın.

aynı sokakta oturuyorduk. Adı esrarengiz. Herkes onun hakkında farklı şeyler söylerdi. Hepsi nedensiz, hepsi sebepsiz. Kirli sakalları vardı. Kahverengi gözlü, kumraldı. Ben nefret ederdim ama mahallenin bütün kızları ona hayrandı. Bir gün onunla yolda karşılaştık. Çok güzel bir yüzü vardı. O an kalbimi söküp atasım geldi. Çünkü deli gönlüm o an onun aşkıyla alevlendi. Artık uyumak yerine sürekli onun evini izliyordum. Onunla karşılaşabilmek için akşam saatlerce kapılarda duruyordum. Bir akşam onu yolda gördüm. Bir dakika bakar mısın dedim. Acelem var küçüğüm dedi. Sanki bana aramızdaki yaş farkını hatırlattı. Eve gidip ağladım. Ertesi gün eve girdiğini gördüm. Hemen gittim ve kapıyı çaldım. Açtı, ne var küçüğüm dedi. Adımı bile söyleyemedim. Sadece seni seviyorum dedi. Gülümsedi, cevap bile vermedi. Evet dedim, ne evet dedi. Konuşmadım ve koşarak dışarı çıktım. Daha sonra da bir ay boyunca evden çıkmadım. Bir gün arkadaşlarla evde otururken mahalleye sirenler içinde bir ambulans geldi. O günü hiç unutmam. Ambulanstan alelacele inenler hızla onun evine girdi. Bütün mahalle aşağı indik ve seyre daldık. Birkaç dakika sonra onu sedye ile dışarı çıkardılar. Önümden geçerken ben de seni küçüğüm dedi ve gözlerini yumdu. Donup kaldım çünkü herkes bana bakıyordu. Eve doğru koşmaya başladım. Gözyaşlarım durmadan akıyordu. Eve vardım, annemler ondan bahsediyordu. Ailesi yokmuş, kendi gayretiyle bu yaşa gelmiş, okumuş. Sevdiği bir kız varmış, ailesi vermeyince kız kaçmış. Ama kaçtığı gün ölmüş. Bir süre sonra yine sevmiş ama ne yazık o da ölmüş. Kimi sevdiyse ölüm ayırmış. Sanki onun sevgisi Azrail'in ölüm fermanıymış. Bazen hiç nedensiz durup dururken ağlıyormuş. Uyurken başucunda bir kağıt, bir kalem, bir de fotoğraf duruyormuş. Bir an önce ölebilmek için sanki dua ediyormuş. İntihar edip hastaneyi aramış. Polisler evinin duvarında küçüğüm yazısını bulmuşlar. Küçüğüm sen de ölme. Küçüğüm sen de ölme yazıyormuş.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Aslansın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen? Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman,

aşkımı delice kimseler bilmiyor. Sokulup köşeme düşündüm kendimce. Tarifsiz hisleri yenilmek bu işte. Sevgilim, bilirim gönülden sevinci. Uzaklar dert olur, yarınlar güç olur. Gittiğin yerlerde peşinde izlerle yürümek zor olur. Anılar yük olur. Gözlerime bakıp da sevdiğini fısılda. Sevdim seni diye küsmem kaderi. Beklerim dön gel diye. Ne kaldı yarına bilmiyorum ama

Sevgilim, seninle yaşadığım günlerce aşkımı delice kimseler bilmiyor. Sokulup köşeme düşündüm kendimce. Tarifsiz hislere yenilmek bu işte. Sevgilim, bilirim gönülden sevinci. Uzaklar dert olur, yarınlar güç olur. Gittiğin yerlerde peşinde izlerle yürümek zor olur. Anılar yük olur. Gözlerime bakıp da sevdiğini fısılda. Sevdim seni diye küsmem kadere. Beklerim dön gel diye. Ne kaldı yarına bilmiyorum ama beni sakın unutma. Beklerim dön gel diye. Ne kaldı yarına bilmiyorum ama beni sakın unutma.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğin o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı bu renksiz dünya.

karanlık, balık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Kadınım.